0: kırmızı adam. Man, Türkçe adam var. Almanca'da adam. Alaman, öyle Alaman, kırmızı trak adam.
1: Thank you.

0: Ey Mevlana Mevlana.
1: Ey Mevlana Mevlana.
0: Ey Mevlana Mevlana.
1: Ey Mevlana Mevlana.
0: Ey Mevlana Mevlana.
1: Ey Mevlana Mevlana.
0: Ey Mevlana Mevlana.
1: Ey Mevlana Mevlana.
0: Ey Mevlana Mevlana.
1: Ey Mevlana Mevlana.
0: Ey Mevlana Mevlana.
1: Ey Mevlana Mevlana
0: Mevlana.
1: Ey Mevlana Mevlana.
0: Ey Mevlana Mevlana.
1: Ey Mevlana Mevlana
0: Mevlana.
1: Niçin koydun oğlana? Çünkü ben koydum ki oğlana akıl fikir öğrene.